Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tan siya takam gak nihianak eogum tante patsmunihik awiga tante pitsunihik ektomak stawi muhtiganik CJWE.